0: Beste diyor. Beste diyor ki kamino sapa juara çapa kumyala minyutu. Sapa kini kanyo pitra kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu ngel.